guvara gu baygo ya jagana ayada gülana yelana yelata mürgüt.